çaklak. Pats geldi. Argentina, thanks. Santo, Rua, Liga. Siap, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Okay.